0: Kontrollerinizi yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-7384.
1: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
2: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-2223.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
6: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
7: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
8: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Mavi Radyo.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Mavi.
1: Reklamlar. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.

0: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
1: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Ross tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Ross, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis közlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 5063. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
10: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.

0: kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana

0: Mavi.
1: Reklamlar. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
6: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
7: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Boz Duman Elektrik.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Güvenliği Permarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenliği Permarket'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo.

Üzülme sen canım annem, yitirme inancını. Her yanımız har içinde, gecikmiş bir baharı beklemekteyiz. Bedenlerimizle sardık ülkemizin yaralarını. Üzülme sen canım annem, bırakma kendini. Açacak sevdamızın çiçekleri, açacak uçurum çiçekleri. Açacak, açacak uçurum çiçekleri.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
5: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
8: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424-218-7384.
5: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424-247-9191.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi Radyo.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum

peynirinden, karakovan yayla balından, süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşşavak.com

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
4: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rossa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rossa yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
6: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 2323.
2: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
9: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
10: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.

0: hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
4: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
5: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
6: Güvenliği Permarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenliği Permarket'e bekliyoruz. Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 5063. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
2: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
5: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mavi Radyo.
10: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo, son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

0: Mavi Mix.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavi, mavi, mavi.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

0: Radyo.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
3: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
6: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.
7: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
0: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 44 13.

0: Mavi.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: bakmazsan.
1: Mavi Mix.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

0: duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
4: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424-218-73-84.
10: Reklamları
11: Mavi Radyo.
12: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavi.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

0: ister tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
1: Çünkü Akbaş Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akbaş Şavak tandır peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
0: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akbaş Şavak.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavi Mix.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 44 13.

0: Mavi, mavi, mavi.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 23 39 233 44 13.

0: Mavi.
1: Reklamlar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
6: Gakkom bir ev taşı yak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
7: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
3: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
7: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15'i

0: ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 4413.

0: Mavi, mavi, mavi.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e...

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede 0532 778 23 39 233 44 13.

0: Mavi Mix.
1: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada ışıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama Zafran Yolu 1. kilometrede 0532 778 2339 233 4413.

son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
9: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
1: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
10: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
11: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mavi.
14: Son sistem makinalarımızla halı, koltuk, kanepe, yorgan, yatak yıkama, Eker ışıltı halı yıkamada. Işıl ışıl bir temizlik için Eker ışıltı halı yıkama, Zafran yolu 1. kilometrede. 0532 778 2339 233 4413.

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: mavi.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
2: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Evinizin mağazası Hazal AVM.
1: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
0: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhan.

0: Mavi Mix.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
0: Mobilyada beyaz eşyada Hazal AVM.
1: Ankas resetlerde uyku dünyasında Hazal AVM.
0: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
6: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534-420-8634. Enes.
7: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
8: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mavi.
3: Evinizin mağazası Hazal AVM.
4: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
3: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
4: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
3: Şehit

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM.

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankaz resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Evinizin mağazası Hazal AVM.
3: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
2: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
3: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
2: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
7: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çaydaçıra Kavşağı.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
9: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, tatlı. Taze ve daima lezzetli.
1: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şırap Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
10: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
11: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mavi Radyo.
14: Evinizin mağazası Hazal AVM.
15: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
14: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
15: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
14: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: 6.6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
0: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin mağazası Hazal AVM.
2: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
1: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
2: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
1: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: BM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal AVM'de.
0: Şehit İlhanlar Caddesi'ndeyiz.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Ulan ömürsün vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin market.

0: güvenli hipermarkette Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın güvenli hipermarkete bekliyoruz. Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
1: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537-910-5760. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538-715-6060.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424-218-2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
7: Evinizin mağazası Hazal AVM.
8: Züccaciye'de, elektroniklerde Hazal AVM.
7: Küçük ev aletlerinde, tekstilde Hazal AVM.
8: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankas resetlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: Hazal AVM.
1: Mobilyada, beyaz eşyada Hazal AVM.
0: Ankastre setlerde, uyku dünyasında Hazal AVM.
1: Binlerce ürün çeşidi, ödeme kolaylığı, kredi kartsız, hiç peşinatsız, 15 aya varan elden taksit imkanı Hazal.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta, büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
5: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
8: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarı'nda. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
9: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi, Çayda Çırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
1: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
2: Mavi Radyo.

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
5: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da 1 numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Lineer Ross alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineer Ross'a tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineer Ross'a yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
5: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
0: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 5063. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
9: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.

0: İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
1: Çünkü Akbaş Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akbaş Şavak tandır peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
0: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akbaş Şavak.

0: Mavi.
1: Reklamlar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507 608 2309.
3: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-00.
5: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
3: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
3: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Deniz Radyo. Mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
2: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
7: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Mavi Radyo.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşavak.com

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orakçıoğlu.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
9: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
10: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.

0: da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0 507 608 2309.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
1: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
2: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mavi, mavi, mavi.

0: duvarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı. Güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
7: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
1: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
10: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Mavi Mix.

0: özledim ben, özledim.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
2: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

kurmuş dört bir taraftan. Geçecek yerim yok kalbinden başka.

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 05 507 608 2309.

0: yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
1: Yakın bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Ulan ömürsün vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
4: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Lineros alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Lineros tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Lineros, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
2: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
7: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444 22 23.
9: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
10: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
11: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424-233-5555. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akva Şavak.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530-170-0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534-420-8634. Enes.
6: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
7: Güvenliği Permarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenliği Permarket'e bekliyoruz.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424-247-49-0.
8: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538-715-6060.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
4: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
9: Universal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Universal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Universal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
10: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
11: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
12: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
1: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.

0: mağazası 1 Valilik karşısında. Fabrika satış mağazası 2 havalimanı yolu üstünde.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Bak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Bak. www.akpasavak.com

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
2: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı karşı sokağı, Vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
1: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
5: Reklamları dinlediniz.
4: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Duvarlarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
7: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
8: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Mavi Radyo.
13: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Oldu mu?
1: Mavi, mavi, mavi.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Şimdi sevden buluta değdi gülüm. Yağar birazdan yağmur. Hadi penceren aç da beni avuçlarına doldur. Şimdi sevden ırmaktır gülüm, coşar da yatağına dar gelir. Hadi aç kollarını da ben tol önüme. Bu başı boşluk bana zor. Bu başı boşluk bana zor gelir gülüm.
1: Mavi Radyo. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: Orkun'un süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
1: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424-218-2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
3: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, Hükümet Konağı Karşı Sokağı, Vilayet Taksi üstünde. Telefon 534-420-8634. Enes.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi Radyo.
1: Sizin sesiniz.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: Mavi, mavi, mavi.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli. Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
6: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
1: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Mahallesi Elis Park altında.
9: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazasında.

0: pembe.
1: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
2: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
1: Mavi Mi. Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazalarında.

Tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: yarım kalan.
1: Mavi Radyo.
2: Sizin sesiniz.
3: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı Gazi Caddesi'nde.

0: Mavi.
1: Reklamlar. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
4: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0 507-608-2309.
2: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
7: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
6: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz. Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.

tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo. Özgürlüğün sesi.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.
1: Sizinle birlikte olmanın gururuyla, çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e Orak

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası.

gideceksin. Tomurcuk güller kurudu, yaprağını bükeceksin. Tomurcuk güller kurudu, sen de yaprak dökeceksin.

0: dökeceksin. Gitme desem yar ben sana, çaresi yok gideceksin.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazalarında.

0: Mutfaklarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarı'nda. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
5: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
3: Universal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Dr. Mücahit Marsak, Universal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Universal Göz Merkezi. Çaydaçırak Aşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
6: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444 22 23.
8: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
9: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
10: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424-218-7384.
11: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mavi Radyo.
14: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin

Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı'da.

0: Mavi Radyo.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürtürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0.
3: Güvenli hipermarkette Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın güvenli hipermarkete bekliyoruz.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.
6: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
7: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

Peynirin ustasından, bin yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri

0: Deniz mavi, gök mavi, türküler mavi. Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin

0: utanç sana yeter.
1: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı'da.

dünyaya ihraç edilen Armine çanta, Gürkan çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan çantada. Gürkan çanta Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavi Radyo.
1: Çok şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo ayakkabıda. Sizin ve ailenizin mağazası

0: kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret, hayallerinizi inşa eder.
4: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
5: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
6: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-2223.
8: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
5: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218-73-84.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
10: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
11: Reklamları
12: Gürkan Çanta sunar. Elazığ'da üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Armine Çanta, Gürkan Çanta mağazalarında. Elazığ'ın öz markası Armine. Desen desen, renk renk, son trend en şık çantalar Gürkan Çanta'da. Gürkan Çanta, Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi'nde.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi çok radyo. Şık, en güzel ve moda olan tüm dünya markası ayakkabılar Talo'da. Aynı zamanda özel üretimimiz olan Talo markasıyla toptan fiyatına perakende satışlar Talo Ayakkabı'da. Sizin ve ailenizin mağazası Talo Ayakkabı.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Peynirin ustasından bin yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
4: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
5: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sıkma, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
6: Böyle bir kampanya yılda bir kere olur. Olursa Hazal AVM'de olur. Tüm tekstil ürünlerinde peşinatsız ve vade farksız %15

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Boz Duman Elektrik.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çayda Çıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
7: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
4: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Veysel Karahan, obezite ve fazla kilolar için cerrahi yöntemlerle hizmetinizde. Tüp mide, gastrik bypass, mide balonu ve mide botoksu gibi uygulamalar hastanemizde yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
9: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
10: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
11: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
12: Reklamları dinlediniz.
1: Mavi.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzetpaşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim. 0424 247 49 çift 0. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçura Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309. Güvenliği Permarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenliği Permarket'e bekliyoruz.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu, 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, sanayi sitesi, sanayi caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik, ışığın olduğu her yerde biz varız.
7: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. İç hastalıkları uzmanı Doktor Oktay Bulut hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
8: Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçıra Kavşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
9: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
10: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
11: BİMS, BİMS, BİMS.
1: Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
11: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişlerle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mavi Radyo, özgürlüğün sesi.

0: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com
1: Mavi Radyo.

0: Mavi.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530-170-0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet, Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.

0: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
1: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 60 60.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, tüccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
3: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik. Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
4: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpil İç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak Girişi, Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
5: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68. Mavi.
1: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
2: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
3: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS. Sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
4: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
7: Gerçekleştirdiğimiz binlerce hayalin farkındayız. Hem altyapıda hem üst yapıda sektörün en iyilerini şehrimizde ve ülkemizin 7 bölgesinde ustaca temsil ettik. En iyi malzemeleri işin ustalarına emanet ettik. 45 yılda binlerce hayali gerçekleştirdik. Kalite, güven, tecrübe ve güler yüz. Her şey bundan ibaret. Şemsettin Yılmaz Ticaret. Hayallerinizi inşa eder.
2: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş hattı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde gebelikte 4 boyutlu ayrıntılı ultrason ve fetal eko yapılmaktadır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444-22-23.
9: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424-212-50-63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
10: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424-233-5555. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Mavi Radyo.

0: Bugün kahvaltıda hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi Radyo.
3: Sizin sesiniz.

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gür Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gür Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta. Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
3: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek Nurpak, Casso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
4: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
5: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.

0: al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0. Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Bozduman Elektrik.
1: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309. Güvenliği Permarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenliği Permarket'e bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mavi Radyo.

0: Kapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 8168.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şıra Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar Güvencesiyle.
4: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 81 93. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
7: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
8: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğu Kent Minibüs Durağı karşısında 0424 218 73 84.
9: Şehrimizin 7 farklı noktasındaki depolarımızdan yola çıkan kamyonlar ülkemizin 7 bölgesine yüklerini ulaştırıyorlar. O yüklerde sağlamlık, o yüklerde kalite, o yüklerde en iyileri uğurluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına sevgimizi, 45 yıllık tecrübemizi ve dualarımızı yüklüyoruz kamyonlarımıza. Sağ salim hayaller için Türkiye'ye bereket Şemsettin Yılmaz Ticaret.
10: BİMS, BİMS, BİMS.
1: Şaştımlar Botan Bims. Sektörün lideri Botan Bims fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan Bims. Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 0623.
10: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Üniversal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Üniversal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
11: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Kardiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ali Gelen hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlığınız için hayattayız. 444 22 23.
12: Reklamları dinlediniz. Dinledi.
13: Mavi.

0: Mavisinde umut, maviliğinde aşk, mavi tadında bir hayat.
1: Mavi Radyo.
2: Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun. Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün...

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız tozları ömrümün, gecemi aydınlatan. Sevgilerim.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıllar.

Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com

0: Mavi. Reklamlar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi Arka Sokağı, Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
2: Al, sat, kirala. Remax değişimle güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax değişimde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax değişim 0424 247 49 çift 0.
5: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Bozduman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 2954 ve 55. Bozduman Elektrik.
6: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
7: Gakkum bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 8634. Enes.
6: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asri Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Özdostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
8: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
2: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet
5: Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri.

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, sanayi sitesi, sanayi caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli. Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mücahit Marsak, Üniversal Göz Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Elazığ Üniversal Göz Merkezi. Çaydaçırak Avşağı'ndayız. Detaylı bilgi ve randevu için 0424 247 91 91.
5: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında. 0424 218 73 84.
6: Mastar Tarım sezona hazır. Ürün kalitenizi arttırmak, doğru tarımla yüksek üretim elde etmek için Mastar Tarım'a mutlaka uğrayın. Telefon 0424 212 50 63. Mastar Tarım, Çarşı Mahallesi Şırap Pazarında. Mastar Tarım, Ayhanlar güvencesiyle.
7: BİMS, BİMS, BİMS. Şaştımlar Botan BİMS, sektörün lideri Botan BİMS fabrikası sunar. Kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimatla sizlerin yanındayız. Binalarınızda ve yapılarınızda kalite ve sağlamlığın yapı taşı Şaştımlar Botan BİMS, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda. Telefon 0530 110 06 23.
8: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji uzmanı Doktor Mikail Yıldız, botoks işlemleriyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi, sağlık hayattır. 444-22-23.
2: Büyüyen Türkiye'nin kalkınma hamlelerine katkı sunmanın gururu hepimizindir. Barajlarımızla güç toplamak, yollarımızla kavuşmak, kavuşturmak, havaalanlarımızla başarıya uçmak, altyapılarla geleceğimizi sağlamlaştırmak, üst yapılarla gücümüze güç katmak ve tüm bunların içerisinde olmak. Türkiye için üret, Şemsettin Yılmaz Ticaret.
1: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şentürkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şentürkler Elektriğe danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şentürkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
9: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çaydaçıra Mahallesi Elis Park altında.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Mavi, mavi.

0: 6'da hangi peyniri yiyelim?
1: Tabii ki Akva Şavak Tandır Peyniri. İster tavada kızart, ister ızgarada lezzetini yakala. İstersen kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar.
0: Çünkü Akva Şavak'la kahvaltı asla sıradan olmaz. Güne enerjik başlamak için Akva Şavak Tandır Peyniri her zaman mutfağınızda. Hatta piknikte bile yanınızda.
1: İster tavada, ister ızgarada, ister kahvaltıda lezzeti doruklara çıkar. Kalite, güven, lezzet. Akba Şavak.
2: Mavi.

her aşkendi iklimini yaratır. Dilimdeki her sözcük bir hüsran bırakır. Hangi nehirlere sığabilir ki sana olan düşlerim? Hangi gölge değiştirebilir bu aşkın seyrini? Ne bilmelisin, anlamalısın. Sana akan nehirlerin yatağıdır Oman yüreği. Ve ben kanatırcasına ısırıyorum hüznümü. Yokluğunla yorgunluğum arasında can çekişir bedeni. İçimdeki tenhalığı kimseye anlatamam. Hadi gel, sar beni.

0: Mavi.
1: Reklamlar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Yılların tecrübesiyle tercihiniz Tamer Gül Kuyumculuk olsun. Altın ve pırlantada yüzlerce çeşidi bir arada bulacağınız güvenin adresi Tamer Gül Kuyumculuk, İzzet Paşa Pasajı numara 23'te 0536 922 49 48.
3: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 02 67. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
4: Gakkom bir ev taşıyak dedik. Sade benim oğlanı sağlam getirmişler ha. Olan ömürsün vallahi vallahi. Enes Nakliyat evden eve esansörlü taşımacılık var ha. Sökme, takma, paketleme 18 kata kadar ulaşabilen esansörleri var ha. Enes Nakliyat evden eve asansörlü taşımacılık, hükümet konağı karşı sokağı, vilayet taksi üstünde. Telefon 534 420 86 34. Enes.

0: Yıllardır bölgesinde ve sektöründe yapılamayanı yapmaya devam eden Boz Duman Elektrik, akla gelebilecek tüm elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışı ve taahhüt işleriyle Elazığ halkının daima hizmetinde. Adres: Sürsürü Mahallesi, Neyzen Sokak 13/1 Elazığ. Telefon 0424 218 29 54 ve 55. Boz Duman Elektrik.
1: Torku'nun süt ürünleri, şarküteri ürünleri, sucuk çeşitleri, atıştırmalıkları ve daha sayamadığımız birçok lezzet şimdi Başkan Gıda'da %20 indirimlerle sizleri bekliyor. Torku, doğadan sofranıza. Erpiliç ve Torku bayisi Başkan Gıda. Mağazalarımız Asli Mezarlık Altı, Kızılay Mahallesi. Yazı Konak girişi Öz Dostlar Yanı. Ordu Evi Altı, Eski Cuma Pazarı Karşısı. Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simitçi Karşısı. WhatsApp sipariş 0507-608-2309.
0: Peynirin ustasından 1000 yıldır değişmeyen lezzet Şavak Albay tulum peynirleri her öğünde sofranızda. Adı da, tadı da Şavak Albay tulum peynirleri. Şavak Albay tulum peynirleri tüm seçkin marketlerde.
2: Evinizin ihtiyacı ne varsa hepsi Bayram Tekstil'de. Beyaz eşyadan mobilyaya, ev tekstilinden halıya, züccaciyeden perdeye kadar yüzlerce ürün çeşidi bir arada. Evden taksit imkanıyla 5 katlı mağazamızda 1. Harput Caddesi'nde sizleri bekliyoruz. Evinizi kurmanın en kolay yolu Bayram Tekstil.
3: Yoğun güneş ışığını ve de araç içi sıcaklığını düşüren, konforlu bir sürüş sağlayan X-Sun Ray-Ban Plus cam filmleri Mobil 1 Center Mustang Garaj'da. Siz de aracınızı güvenilir ellere teslim edin. Excite Akü Doğu Anadolu Bölge Bayi Mobil 1 Center Mustang Garaj, Bingöl Yolu 5. kilometrede. İletişim 0538 715 6060.
0: Al, sat, kirala. Remax Değişim'le güvenli başlangıçlar, hayalinize giden yolda size özel çözümler. Remax Değişim'de profesyonel ekibimizle yanınızdayız. Ev, ofis, arsa, alım, satım, kiralamada Elazığ'da bir numara. Remax Değişim 0424 247 49 çift 0.
1: Güvenli Hipermarket'te Mayıs ayı boyunca gıdadan temizliğe, manavdan şarküteriye, tüm reyonlarda bahar indirimleri başladı. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat. Adı gibi güvenli de. Size en yakın Güvenli Hipermarket'e bekliyoruz.
4: Evim Çeyiz yanınızda. Hobi Özdilek, Nurpak, Kasso markalı Nevresim takımları, Bornoz takımları, Pike takımları, Çeyiz setleri, yorgan setleri, klozet takımları ve masa örtüsü setleri. Vade farksız taksit imkanıyla Evim Çeyiz'de. Evim Çeyiz, Gazi Caddesi arka sokağı, Muammer Çorbacıoğlu sokakta. 0537 910 57 60. Eviniz için her şey burada. Evim Çeyiz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Mavi.

sizinle birlikte olmanın gururuyla çocukluğunuzda, gençliğinizde, evlendiğinizde, çocuklarınız ve torunlarınızla 7'den 70'e...

0: Yapılarınıza modern bir dokunuş katın. Linea Rosa alüminyum sistemleriyle pencere, kapı ve cephelerde şıklık ve dayanıklılığı keşfedin. Linea Rosa tek ben güvencesiyle Elazığ'da. Linea Rosa, yaşam alanlarınız için doğru seçim. Tek ben iletişim 0536 218 81 68.
1: Mavi.
2: Herkese geçmiş olsun. Göçükçü Asım Usta'da araçlarınızda oluşan dolu hasarlarını tüm sigorta şirketleri kapsamında yaptırabilirsiniz. Hatalı bir işlem, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Göçük işini doğru ustaya emanet edin. 34 yıllık tecrübemiz, son teknoloji aletlerimizle, milyonluk araçlara uygun hassas işçilikle araçlarınızı ilk günkü görünümüne kavuşturuyoruz. Göçükçü Asım Usta, sanayi sitesi eski terminal arkasında, 0530 170 0267. Göçük varsa çözüm belli. Asım Usta.
3: Elazığ Üniversal Göz Merkezi bilgilendiriyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme bozukluklarının tedavisinde kullanılan American Smile Lazer şimdi Universal Göz'de. Daha az göz kuruluğu, bıçaksız ve ağrısız bir deneyim için sizleri bekliyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 247-9191. Özel Universal Göz. Elazığ Çayda Çıra Kavşağı.
4: Aydınlatmada kalite, elektrikte güven istiyorsanız Şen Türkler Elektrik yanınızda. Tüm elektrik malzemeleri, iç ve dış aydınlatma çözümleri, proje ve uygulama hizmetleriyle fark oluşturuyoruz. Villalarınızda, özel yapılarınızda karar vermeden önce mutlaka Şen Türkler Elektrik'e danışın. Malatya Caddesi 0424 233 55 55. Şen Türkler Elektrik. Işığın olduğu her yerde biz varız.
5: Gıdadan temizliğe, kasaptan şarküteriye, manavdan her türlü ihtiyacınıza kadar Doğanlar AVM yanınızda. Hem hesaplı hem bereketli alışverişin adresi Doğanlar AVM. Doğanlar AVM Çayda Çıra Mahallesi Elis Park altında.
6: Özel Hayat Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Süleyman Gürbüz, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisiyle hizmetinizde. Elazığ Özel Hayat Hastanesi. Sağlık hayattır. 444-22-23.
7: Güne güzel bir kahvaltıyla başlamak isteyenler, öğlen sıcak bir menü arayanlar, akşam sofralarına lezzet katmak isteyenler, aradığınız her şey Aktaş Fırın Dünyası'nda. Aktaş Fırın Dünyası, el yapımı sıcacık ekmekler, çıtır simitler, yumuşacık poğaçalar, bol malzemeli lahmacun ve pideler, tatlılar, pastalar ve nefis gözlemeler, zengin kahvaltı menüleri, özel günleriniz için toplu siparişler veriyle hizmetinizde. Cumhuriyet Mahallesi'nde lezzetin değişmeyen adresi. Aktaş Fırın Dünyası sipariş attı 0553 451 8193. Aktaş Fırın Dünyası. Sıcacık, taze ve daima lezzetli.
8: Aracınızın güvenilir ellerde olduğunu bilmek ister misiniz? Boşkar F5 Otomotiv'le periyodik bakımlar, arıza tespitleri, klima bakımı ve mekanik arıza onarımı artık daha kolay. Üstelik tüm hizmetlerimiz TSE belgeli garanti kapsamında sunuluyor. Aracınızın sağlığını koruyun, yola güvenle devam edin. Boşkar F5 Otomotiv, aracınız için en doğru tercih. Boşkar F5 Otomotiv, Sanayi Sitesi, Sanayi Caddesi, Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında. Randevu için 0507 586 23 23.
9: Elazığ'da sürücü belgesi almak isteyenler dikkat! Sağlam Pınar Sürücü Kursu güler yüzlü hizmetiyle hızla büyümeye devam ediyor. Sağlam Pınar Sürücü Kursu güçlü eğitmen kadrosuyla tüm adayları bekliyor. Kısa sürede ehliyet alma fırsatıyla Sağlam Pınar Sürücü Kursu'na hemen kaydınızı yaptırın. Güvenle yola çıkmanın keyfini çıkarın. Sağlam Pınar Sürücü Kursu 1. Harput Caddesi Doğukent Minibüs Durağı karşısında 0424 210.